0: yazdırmamış. Ama yine de bir kısım zatlar, sahabelerden bazı zatlar kendilerine özel notlar almışlar. Ve bunlar elden ele sonraki nesillere de intikal ediyor. Bir de sözlü kültür göz ardı edilecek bir kültür değil. Mesela ben 60 yaşındayım. Ben böyle 2-3 yaşlarındayken annemin söylediklerinden birisi zihnimde yer etmiş. Yeni ay doğduğunda diyordu ki, ayı böyle gösteriyordu gökteki. Bak oğlum diyordu, yeni ay görüldüğünde şöyle denilirmiş. Ay gördüm Allah, amentü billah, ay yenilenmiş, elhamdülillah. Bu bir tekerleme gibi ve ben bunu hiçbir kitapta okumadım. Ama diyelim 3 yaşında bunu öğrenmişsem, 57 yıldır bu cümle benim zihnimde gayet net olarak var. Ve ben bunu bazı yerlerde anlattım, başkaları da başkalarına anlatıyorlar. Annem de ümmi idi, okuma yazması yoktu, herhangi bir kitaptan bunu okumuş değil. O da öncekilerden bunu duymuş. Ve ben aynen harfi harfine bunu nakledebiliyorum. Bir de şu var, işte bir insan eğer yazıya itimat ederse tamam, yazıyla bunları zapt eder. Ama yazmıyorsa hafızası gittikçe kuvvetlenir. Çünkü yazmamaktadır ve ezberlemeye de ihtiyacı vardır. İşte Hazreti Peygamber döneminde o dönemin şartlarını düşünecek olursak, o dönemde yazı pek yok. Hiç yok değil ama pek yok. Günümüzdeki gibi kağıt yok. Ceylan derileri gibi yerlere yazılıyor. Kürek kemikleri gibi yerlere yazılıyor. Dolayısıyla yazı o zaman da pek gelişmemiş. Sonraki devirlerde gelişmiş. Bundan dolayı da yazı çok fazla görülmüyor o dönemde. Ama sözlü kültür yaygın ve insanlar günümüzdeki tarzda çok kalabalık bir hayat yaşamadığından rahatlıkla ezberleyebiliyorlar. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber'in hadisleri sözlü kültür olarak gelmiştir. Ve bir de Hazreti Peygamber tane tane konuşuyor ve bazı yerlerde tekrarlıyor. Ve bunun da öğrenilmesi daha kolay oluyor. Ve insanlar bunu ezberliyorlar, başkalarına da naklediyorlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in mirasından mahrum kalmak çok ciddi bir mahrumiyettir. İşte mesela innemel amalü bin niyat buyurmuş Hazreti Peygamber. Ameller niyetlere göre. Kur'an'da böyle bir ibare yok. Hazreti Peygamber'in bu ifadesinden mahrum kalmamak gerekir. Ve bu zaten rivayet edilen en sağlam rivayetlerden bir tanesidir. Bediüzzaman bir de Muhakemat isimli eserinde yine hadis alanında şöyle bir ölçüyü bize ifade ediyor. Müfessiri Kur'an olan ehadisi sahiha bize kifayet eder. Yani buradan şunu öğreniyoruz. Hadisler Kur'an'ın tefsiridir. Hazreti Peygamber Kur'an'ın ilk muhatabıdır. Aynı zamanda ilk müfessiridir. Ama ehadisi sahiha dedi, sahih olan hadisler. Ve burada günümüzde hani bazılarının işte bu benim aklıma yatmıyor öyleyse sahih değildir demesi, bunlar esas değildir. Ulema aklı bunu nasıl değerlendirmiş? Yani kişi kendi aklına göre bu aklıma yatmadı öyle hadistir deme lüksüne sahip değil. 14 asır boyunca hadislerin etrafında çok büyük eserler yazılmış. Mevzuat kitapları, uydurma hadislerle ilgili kitaplar yazılmış. Ve hadislerin senediyle alakalı çok kitaplar yazılmış. Dolayısıyla o gibi alimlerin o konudaki vereceği hükümler esastır. Yoksa günümüzde doğru dürüst böyle hadisleri okumasını bile bilmeyen kimselerin bu benim aklıma yatmadı, öyleyse hadis değildir demeleri uygun değil. Ancak Bediüzzaman'da dikkat çektiği şekliyle evet zayıf hadisler de var. Hatta mevzuat, uydurma hadisler de var. Elbette onları esas almayacağız. Sahih olan hadisler dini anlamamız, yaşamamız için yeter mi? Yeter.
1: Bediüzzaman'dan fıkhi tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.

0: Gülümseyen Radyo.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dost TV bünyesinde kamera, stüdyo, kurgu, montaj, reji departmanlarında yetiştirilmek üzere lise veya yüksekokul mezunu elemanlar arıyoruz. Siz de bu heyecanlı dünyada yerinizi almak istiyorsanız başvurularınızı ik@dosttv.com adresine gönderebilirsiniz.
2: Bir grup araştırmacı Amazonlarda yerli rehber eşliğinde bir araştırma gezisindeydiler. Araştırmacılardan birisi yolculuğun başında rehbere bir işaret levhası verip bunu yüksek bir ağacın tepesine asmasını söyledi. Böylece yollarını kaybederlerse bu levhaya bakarak yönlerini bulacaklarını düşünüyordu. Yerli rehber bu isteğe bir anlam veremedi ama yine de isteneni yaptı. İşaret levhasını yüksek bir ağacın tepesine astı ve yola koyuldular. Bir müddet gittikten sonra araştırmacılardan birisi heyecanla bağırdı. "Durun, kaybolduk." Yerli rehber bu telaşa bir anlam veremeyip "Hayır" dedi. "Kaybolmadınız. Bakın, buradasınız." Araştırmacı şımarık bir hiddetle "Öyle değil be adam." diye bağırdı. "İşaret levhamız kayboldu." Rehber ona yine sükunetle karşılık verdi. "O zaman niçin biz kaybolduk diyorsunuz? İşaret levhamız kayboldu desenize." İnsan şu hayat ormanında rehbere muhtaç bir yolcudur. Fakat ne gam ki iki cihan saadetinin vesilesi rehber-i ekmel sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir yol göstericimiz var. Dost FM o rehberin izlerini programlarına aksettirmeye çalışıyor.